0: Yavuz Efendi.
1: Haberin gelmiyor, gittin gidelim. Gülen gözlerimin dinliyor seni. Haberin gelmiyor, gittin gidelim.

Tamam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

0: bendeki hatıran bir ömre değer. Aramıza girse, aramıza girse dağlar denizler. Bana benden yakın oldum da gittin. Yalandan yüzüme, yalandan yüzüme güldün de gittin.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 15 Ekim 2026, Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Sıcak gelişmeyle başlayacağız. Değerli dinleyenler, İstanbul sele teslim oldu. İstanbul Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Valilik şehir genelinde yer yer kuvvetli şekilde devam eden yağışların bugün de etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı. Etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı ilçelerde taşkınlar meydana geldi. Vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken su birikintilerinde mahsur kalanlar halat yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşların kurtarılma ve araçların suda sürüklendiği anlar kameralara yansıdı deniliyor. Sarıyer'de ise sokaklarda biriken sular nedeniyle bir İETT otobüsüyle bazı araçlar mahsur kaldı. Suların etkisiyle otobüs ve araçlar sürüklendi. Araçlarda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fatih'te ise 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İstanbul'da birçok üniversitede olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verirken Yalova'da da bugün okullar tatil edildi. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programına hoş geldiniz.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı ön inceleme raporuna istinaden eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Bu elbette soruşturmanın geçmişine baktığımızda önemli bir izin olarak gündeme düştü değerli dinleyenler. MHP lideri Devlet Bahçeli son dönemde başörtüsü gerilimi nedeniyle AK Parti tarafından eleştirilen Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı. Bahçeli başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade edilmemeli ifadelerini kullandı. Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okul kapılarından geri çevrildiği, öğrencilerle öğretmenlerin uygulamaya tepki gösterdiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı değerli dinleyenler. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta görüntülere tepki göstermişti. Azerbaycan'a uygulamadan vazgeçme çağrısı yaptı. Aliyev'in partisi YAP ise AK Partili isimleri ve Oktay Saralı hedef alarak Türkiye'yi Azerbaycan'ın iç işlerine karışmamak konusunda uyardı. Azerbaycan Medya ve Yayın Şurası 12 Ekim'de yayınladığı açıklamada ise kıyafet kuralları tartışmasının siyasallaştırılmaya çalışıldığını savundu. Açıklamada sosyal medyada benzer içeriklerin kısa zaman aralıklarıyla ve koordineli biçimde paylaşılmasının ülke dışından yönlendirilen bir troll saldırısı ve bilgi manipülasyonu ihtimaline işaret ettiğini belirtmiş. Azerbaycan Medya ve Yayın Şurası tarafından böyle bir açıklama yapılmış değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Türkiye'nin metropolü İstanbul sular altında kaldı. Sadece bir ilçe değil birçok ilçe yağıştan etkilendi. Sarıyer'den Beşiktaş'a, Beykoz'dan Kadıköy'e, Başakşehir'den Eyüp Sultan, Avcılar, Büyük Küçük Çekmece'ye kadar geniş bir alanda şiddetli yağışın yol açtığı görüntüler akıllara soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bu belediyeler bugüne kadar ne yaptılar? Yağışlara karşı herhangi bir önlem alındı mı, alınmadı mı? Bununla ilgili sorumluların kesinlikle açıklama yapması gerekiyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere. Bir kardeşimiz elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. 14 yaşında bir kardeşimiz. Allah'tan rahmet diliyoruz İstanbul'da. Bu yağışlarla birlikte İstanbul Valiliği de bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurmuş. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların da trafiğe çıkışı ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Yine belediyelerin iş bilmezliği ve plansız şehir yapılanmasından kaynaklı birçok kişinin ölümle burun buruna geldiği bir zamandan geçiyoruz. İstanbul'da dünden beri yağış şiddetini koruyor. Geçtiğimiz akşam sarı kodla uyarılmıştı Marmara bölgesi. Özellikle İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakası şiddetli yağışın İstanbul genelinde bu akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülürken İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda İl genelinde tüm okulların tatil edildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli hamile Gazi Malul Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyurulmuş değerli dinleyenler. Yine üniversitelerde İstanbul'da bir günlük eğitim öğretime ara verdi. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Az sonra yine öne çıkan haberlerle sizlerle olacağız. Kısa bir ara veriyoruz.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine, detay haberlerine, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. İstanbul Başsavcılığı Cafer Mahiroğlu'nun şirketlerine yönelik soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyum atandığını açıkladığı 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğu bilgisine ulaşılan soruşturmada şüpheli Doruk Bulut'un ise başka suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yadoğlu'nun ise firari olduğu belirlendi. Şimdi aslında geç gelen bir uyarı var. Kaldı ki bu duruma neden sessiz kaldığı noterler, onu da tam anlamış değiliz. Özellikle son bir yıldır bu tip haberler çok fazla dolaşıyordu sosyal medyada. Dolandırıcılara karşı noter ayarı diyebiliriz bu duruma. Biraz sonra bu uyarıyı sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Binlerce kişinin hastanelik olduğu Tokat'taki salgının ardından Sağlık Bakanlığı'na gönderilen su numunelerinin test sonuçları belli oldu. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, suda olumsuz bir bulguya rastlanmadığını belirtirken vakalarda düşüş başladığını ifade etti. Tokat Belediye Başkanı'na kulak verelim, bakalım neler söylemiş, sonrasında devam edeceğiz.
5: Testlerin sonuçları geldi, temiz olarak çıktığını söylediler. Tabii ki vatandaşlarımız endişe de etti ama biz her ihtimale karşı yine klor seviyemizi belirli bir oranda arttırdık ve buna da zaten Halk Sağlığı İl Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün öngörülerinde klor seviyemizi biraz daha yüksek tutuyoruz. biraz daha böyle devam edecek. Tabii vatandaşlarımız malum biraz bir sıkıntı yaşadılar. Haklı olarak, hatta biraz da demeyelim, gerçekten zor bir süreç geçti. Ama burada hem bütün yatan hastalarımıza, ayakta tedavi olan da hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletmek istiyorum. Teşekkürü de iletmek istiyorum. Baştan beri il valiliğimiz, il sağlık müdürlüğümüz, halk sağlığı başkanlığımız, kıymetli doktorlarımız, başhekimlerimiz, yöneticilerimiz, hemşirelerimiz gerçekten canla başla gayretle bu süreci iyi yönettiler ve yönetmeye de devam ediyorlar. Belediye olarak biz de iki tane analiz sonucumuzu beklemiştik, hem Samsun'dan hem de Ankara'dan. Şükür ki bunlarla ilgili de bir sonuç negatif çıktı. Bu da bizi çok sevindirdi.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan Halk TV'ye dayanışma ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Yeni Parti lideri Özel, "Bugün hem üzüntülüyüz hem tepkiliyiz, canımız sıkkın, burası bir televizyon kanalı olmanın dışında bir yer. Elbette 200 kişi için, elbette öncelikle ekmek kapısı, Türkiye'de gazeteciliğin yapılabildiği ender mecralardan veya muhalefetin sesinin duyurulabildiği ender mecralardan bir tanesi," dedi. Özgür Özel, "buradan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ederiz ki mesele bir soruşturma ve onun sonucunda şirketlere el konulması, onun sonucunda Halk TV'ye el konulması değil, mesele Halk TV'yi susturmak," ifadelerini kullanmış. Halk TV'ye yönelik gerçekleştirilen polis operasyonu, kanala kayyum atanması ve yayınların durdurulması üzerine İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri eylem düzenledi. Türkan Saylan merkezi önünde yapılan açıklamada kararın yalnızca bir televizyon kanalını hedef almadığı, demokratik toplum değerlerine ve basın özgürlüğüne yönelik doğrudan bir müdahale olduğu ifade edildi değerli dinleyenler.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine, detay haberlerine, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Türkiye Noterler Birliği, son dönemde artan sahte ilan ve güvenli kapora sistemi dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtıp kapora adı altında para talep edenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Noterler Birliği Başkanı Hulya Uysal Güler, mevzuatta böyle bir sistemin bulunmadığını vurguladı. Türkiye Noterler Birliği'nden alınan bilgiye göre, dolandırıcılar sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden ulaştıkları vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla noterlerin adını kullanarak güvenli kapora sistemi adı altında ödeme istiyor. Kendilerini noter çalışan olarak tanıtan dolandırıcılar, kapora gönderilmemesi halinde satışın gerçekleştirilemeyeceğini ve fırsatın kaçırılacağını söyleyerek vatandaşları

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında değerli dinleyenler. Şimdi İstanbul'da geçtiğimiz gün şiddetli yağışın bilançosu da belli oldu. İl genelinde 1277 su baskını vakası yaşandı. 15 eylem meydana geldi, 47 mahsur kalma ihbarı alındı ve ekiplerce mahsur kalanların kurtarıldığı duyuruldu. Yine dün gece saatlerinde İstanbul'da 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisine basarak elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. İstanbul'da oynanması planlanan Trendyol birincilik ekiplerinden Ümraniye Spor, Bolu Spor müsabakası da yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşması nedeniyle ertelendi. Yine İstanbul'da bugün eğitim öğretime ara verildiği belirtiliyor valilik tarafından değerli dinleyenler. Detayları ve sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Adana'nın Merkez Seyhani ilçesinde bir ortaokula giden kız öğrenci "Sen benim dedikodumu mu yaptın?" diyerek kız arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı. Okullardaki şiddet bir türlü dinmek bilmiyor değerli dinleyenler. Şarkıcı Murat Boz da yağmur nedeniyle mahsur kaldı. Yine tepkisini Nazan Öncel de sosyal medya hesabından dile getirdi. Yağışlardan dolayı birçok kişinin mahsur kaldığını belirtmiş. Fon yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyondan geçti. Fon skandalında yeni gelişme deniliyor. İstanbul'da mecbur kalmadıkça evden çıkmanın uyarısı yapıldı. Şu ana kadar 2518 ihbar alındı. 1227 su baskını yaşandığı belirtilmiş değerli dinleyenler.

0: Büyükada Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyükada'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyükada Otomotiv, Mehmet Büyükada, 0532 772 21 40. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 03 12 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Pençekilit Operasyon Bölgesi'ndeki SİTA Üst Bölgesi'nde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Aslan, görevi sırasında silah kazasında ağır yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslan, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin cenazesi Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit piyade uzman çavuş Mustafa Aslan, bir kez daha milletimizin başı sağ olsun diyoruz. İstanbul Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle bugün okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Şehir genelinde yer yer kuvvetli şekilde devam eden yağışların bu akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor ve ardı ardına vatandaşlara uyarılar yapılıyor. İstanbul Fatih'te de 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti deniliyor. İstanbul'da yine birçok üniversite olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verirken Yalova'da da bugün eğitime ara verildiği belirtilmiş değerli dinleyenler.

Son gelişmeleri aktararak bu bölümle haber turumuzu noktalayacağız değerli dinleyenler. Ve son gelişmeleri aktaralım sizlere. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da okulların bugün tatil edildiği belirtildi. Dün akşam saatlerinde akıma kapılan bir çocuğun hayatını kaybettiği aktarılmış ve Sarıyer'den korkunç görüntüler deniliyor. Mega kentte yağışın bilançosunu valilik açıkladı denilmiş değerli dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Vedat Muriç maçın henüz ilk yarım saatinden önce arka direkteki fırsatı kaçırdı deniliyor. Aston Villa ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya geldi ve Sarı Lacivert ekip sahadan 6-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı deniliyor. Maçın detaylarına yer verilmiş değerli dinleyenler. Yine Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid yenik duruma düştüğü maçta Arda Güler'in etkisiyle Roma'yı 4-3 mağlup etti deniliyor. Muş'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Yalova'da okullar bugün tatil edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda fon mağdurlarına yapılacak ödemelerin hesaplama yöntemi değiştirildi deniliyor. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları var. İstanbul'da şiddetli yağışlar nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu Vali Gül ve motosikletlerin trafiğe çıkmalarının yasaklandığı belirtilmiş değerli dinleyenler. Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni İstanbul'u sağanak vurdu. Eyüp Sultan'da yol çöktü. Birleşmiş Milletler Komisyonu genişliyor. Akdeniz'de çıkan çifte hortum merkezi korkuttu. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Detayları sizlere aktaralım değerli dinleyenler. İstanbul ve Marmara bölgesinde kuvvetli yağış bugün de devam edecek. Gök gürültülü sağanak yağış akşam saatlerine doğru Batı Karadeniz kıyılarına, Bolu, Sakarya ve Zonguldak kıyılarında etkisini gösterecek deniliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısı, İstanbul, Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle aşırı yağış beklenen ve şiddetli yağış beklenen Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'taki vatandaşlarımızı uyaralım. Mümkün olduğunca evden çıkmamaya özen gösterin diyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli, ülkemizin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmekte. Kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı var. Toz taşınımı sürüyor. Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. 15 Ekim 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın son iş gününde 16 Ekim Cuma sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzde olsa kalın. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 0 0534 0541-611-61-0. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe saat 11'de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlenecek. Yozgat Valiliği halkı katılmaya davet etti. Boğazlıyan ilçesinde hayvan pazarı bu hafta yeniden hizmete başlıyor. Belediye, pazarın üreticilere, besicilere ve hayvan alım satımı yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı. Boğazlıyan'da ilçe merkezi ve köylerde yaşayan herkes eski nüfus cüzdanlarını yeni çipli kimlik kartlarıyla tamamen değiştirdi. Kaymakamlık değişim sürecinin %100 başarıyla tamamlandığını duyurdu. Çalışmalar ve vatandaş duyarlılığı etkili oldu. İstanbul Fatih Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Valilik duruma ilişkin açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmetlerde taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi aldı. Bu düzenleme resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle yürürlüğe girdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 43 kuruştan, gram altın ise 6628 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. 34 yıl sonra en farklı yenilgiye uğradı, taraftarlar tepki gösterdi. Cristiano Ronaldo Al Nassr formasıyla gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu, gol sayısının önemli olmadığını söyledi bugün.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 15 dereceyi bulacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 17 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. En yüksek sıcaklık 12 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. En yüksek sıcaklık 12 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Bugün 15 Ekim 2026 günlerden çarşamba, 09.03 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar olsun. Saatlerimiz 12'ye gösterinceye değin sizlerle olacağız. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Programımızın ilk 1,5 saat.

bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum ne çare. Bir ömre bedeldi adının bir harfi, hasretin düşürdü beni bu hale. Zincire vurulmuş bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum ne çare. Bir ömre bedeldi adının bir harfi.

41 yıllık rekoru kırmış mega kent su altında İstanbul'da. Okullar bugün tatil. %89'a kadar çıktı trafikteki yoğunluklar. Bir can kaybı var. Allah rahmet eylesin. Elektrik akımına kapılıyor. Yine sulara düşmüş bir elektrik kaçağıyla alakalı. 14 yaşında bir gencimizi kaybettik. Zor anlar yaşandı. Zor bir akşam ve zor bir geceydi. Dün öğle saatlerinden sonra İstanbul'u ciddi bir yağış vurdu. Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava hakim. Sarıkaya'mızda da öyle. Arkadaşlar yağışlar %41. Rüzgar saatte 6 kilometre hızla esiyor. Yüksek bir fırtına diyebileceğimiz bir durum yok bölgemizde. Ama Perşembe, Cuma, Cumartesi günü yağışlı gösteriyor. Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe önümüzdeki hafta oldukça açık. Evet, geçmiş olsun diyelim. Görelim kimler nerelerden bizlerde. 0530-034-66-66 aracılığıydı. İletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Efendim merhabalar, hayırlı sabahlar demiş Adem Usta. Bereketli pazar olsun. Akdağ Madeni pazarı var bugün. Herkese kucak dolusu selamlar. İsteğim Hakkı Bulut'tan Ağlama Küçüğüm. Herkese ve sizlere gelsin. İyi yayınlar, saygılar demiş Adem Usta. Hoş geldin tüm sanayi esnafına senin nezdinde. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun gerçek esnaflara, gerçek kalfalara, çıraklara. Gerçek diyorum çünkü artık adamın dükkanına giriyorsun, selam aleyküm diyorsun, aleyküm selam demiyorsan yüzünüze bak. Birazcık arabanın modeliyle de alakalı galiba ama. Hakiki esnafların şerefine olsun.

İdaş yatak baza, pardon, yatak baza başlık çeşitleri. Evlerimize hava katacak birbirinden şıkalı ve kesmalı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri.

Kardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. Hemen ikinci katımızda 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları sizlerle. Halı evimizde saray halıyı görmeniz lazım. Evlerimize bir dokunuş, havasına bin güzellik. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonumuzda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Perdecim Alışveriş Merkezi. Hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Saray halı, evimize yakışan, gönlünüze dokunan halılar Perdecim Alışveriş Merkezi halı evinde sizlerde. Evet, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Vardiyeli'nde hizmetinizdeyiz. Görelim kimler burada. 0530 034 66 66 istek hattımız. WhatsApp'tan iletişim kurabiliriz.

0: çekip yağmur gideceğim vallahi, yağmur dinleyecek vallahi.
1: Boz FM reklam.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Coşaroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa: inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işleriniz de profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544-772-1595 0544-772-1595.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Aksu ikili delilik. Merhaba Nane Hanım, şu an eşimle yoldayım, sizi dinliyoruz, sizden bir şarkı rica ediyorum. Sezen Aksu'dan iki delilik şarkısını çalarsanız çok mutlu olurum herkese. Armağan olsun, iyi yayınlar dilerim demiş. Necla Hanımcığım, teşekkür ederiz, hayırlı yolculuklar.

0: delilik mekanlarımıza konuk oldu. Evet, Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Ayhan Çokra'dan Kasabası Çayıralı'ndan aramızda. Günaydın Nalan Hanım. Günaydın efendim. Aydan Şenses'ten Neden Saçlarım Beyazlamış Arkadaş. Tercan ve Meral Akdağ'a gelsin. Sarıkaya'da ikamet ediyorlar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çokra'dan Kasabası Çayıralı'na da selam ederiz. Kara Ali Almanya'dan bizlerle. Ama galiba gelmiş tatile. Diyor ki günaydın Nalan Hanım, ben Kara Ali. 5 hafta izin bitti. Vay, bir ayı geçmiş. Ben diyor yine yoldayım. Benim için Çekiç Ali'den bir parça çalarsanız sevinirim. Size ve siz dinleyen herkese gelsin, iyi yayınlar. Serhat Bebekköy'ü Sarıkaya'dan aramızda. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ne paşasın ne paralı şarkısını istiyoruz. Benden Sarıkaya'ya gelsin bu parça demiş. Peki Şahan Demir, Neslihan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz. Der ki Şaban Demir Sorgun'dan günaydın. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Sorgunlu Şaban Demir'den sizden. Çıkıp da gelsen yar ne olur şimdi parçasını istiyorum. Bu parça Karayolları ekibine, İnce Su Köyü'ne ve size gelsin. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Size de kolaylıklar. Tüm ekipleri, sahada olan, çalışan, tüm belediye, temizlik, karayolları, özel idareleri.
1: Eski rüzgar içimde bir sıkıntı.

0: İştiren numara arkadaşım. İştiren numara.
1: Kaşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096.
2: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla şoför
3: Yozgat'ın sesi

Ne efkarlı başladı. Gelsen ya. Çıkıp da gelsen ya, ne olur sanki. Evet, selam canım, günaydın, nasılsın? Ben Neslihan, eşim Ayhan'a, kıymetlime Murat Göğe Bakan'dan Yürektesin parçasını istiyorum. İyi yayınlar dilerim, teşekkür ederiz. Çokra'dan çayır alan Neslihan, hoş geldin. Nuray'ım İbrahim Tatlıses'ten Yakamoz parçasını rica ediyorum demiş. Çalar mısın? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Günaydın. Sorgun'a selamlar. Evet. Bebek Köyü'nün isteği Çekiçay Ali var bu arada sırada. Ne paşasın ne paralı. Bunu bilemedim kim söylüyor sanatçıyı. Bakalım bir soralım inşallah. Bizim hokus pokus çabuk liste çıkarır. Veli Erdem Karakül'a. Biraz hareket iyi olmaz mıydı yahu? Olmaz mı hiç? Bebek Köyü. Serhat'ın seçimiyle mekanlarımıza konuk oluyor. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliği üstümüzüyle. Sarayalılar görülmeye değer. Çıkın çıkın gelin İstiklal Cadde, Anlar Sokak, Akdağ Vadisi'ndeyiz.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.

Günaydın Oğuz efendim dinleyicileri, günaydın Nalan Hanım. Ben Esra, sizden Hilay Zerduş'tan Papatya parçasını istiyorum. Şunları söylemek istiyorum. Nefes alıyorsanız, mezarlıkta değilseniz, hastane koridorlarında umutla beklemiyorsanız, bu hayatta her şey halledilir demiş. Sabaha uyanmanın kıymetini sabaha uyanmadığımızda anlamayalım diyor. Hayatımızda kıymet verdiğimiz ve önemli olan şeyleri kaybetmeyelim. Çünkü onlar bizim yaşama sevincimiz. İyi ki varsın demek. İstediğim kişiye armağan ediyorum bu şarkıyı demiş. Esra Sorgun'dan. Atalım hemen listeye. Ben şimdi bir çekiç hali sözüm var, bekliyorlar. Bir bozlak yapalım eskilere doğru şöyle. Açın bakalım radyoların sesini.

bir sevgilimde

0: seni be yürek.
1: Evet, yatak baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, perkerdin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde saray halılar evlerimize bir dokunuş, havasına bin güzellik katıyor. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonlarımızda zarafet, odalarınızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Perdecim Alışveriş Merkezi. Hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Saray halı, evimize yakışan, gönlümüze dokunan halılar. Perdecim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katında 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla halı evinde sizlerle. Selamlar Yozgat Sarıkaya, Gülpınar Köyü'nden Yaşar Kılıçer, Selahattin Bölük'ten yağma yağmur istiyorum, saygılar sunuyorum. Valla ekini ekenler, tohumu verenler rahat, arkalarını yaslandılar. Yağmurun, mahsulün yağmuru yemesini izliyorlar ama henüz tarlalarını süremeyen, yarıda bırakmış olanlar da yağmur dinse de çıksak tarlaya diye bekliyor. Erken kalkan yol alırmış. Hülya Sorgun'dan aramıza günaydın. Nalan Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Ben Sorgun'dan Hülya. Seyit Yıldırım'dan Yalan Olmuş parçasını rica ediyorum. Hoş geldiniz. Bu arada çalarsanız sevinirim. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyenler için gelsin. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın demiş. Amin cümlemiz inşallah. Her şeyin başı sağlık. Zabit Avusturya'dan aramızda. Günaydın efendim. Hayırlı yayınlar dilerim. Yıldız Silbe'den davul sesi geliyor. Ricam olacak. Şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar. Zabit Kaygusuz.

0: gözüm.
1: Boz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti şifa çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa Çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 6234 veya 0501 344 7908. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Evet Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Günaydınlar, hoş geldiniz. Kolay gelsin abla. Sorgun'dan kaptan ben. Benim için Nisa'dan şaşırmışım, çalar mısın? Herkese gelsin demiş. Gökay hoş geldin. Sorgun'a selamlar. Hemen alalım onu da listeye. Güzel bir Selahattin Bölük yorumu mekanlarımıza konuk olacak. Yağma yağmur, buyurunuz.

yatak bazağı başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi Anlar Sokak Akdağ Vadisi'nde hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Evet, selam aleyküm. Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Şiddetli yağmurlu İstanbul havasından günaydınlar. Sabah çıktıysanız şükürler olsun Ekrem. Pardon, Eren Bekinsoy. İstanbul havası. Hayırlı yayınlar dilerim Nalan Hanım. Berat Tekstil'den, Eren Bekinsoy sizden. İsteğim Galip Poyraz Kılıçer'den, benden Neler Çaldın Yıllar şarkısı çalabilir misiniz? Gülpınar Köyü'nde beni sevenlere armağan ediyorum şimdiden. Teşekkür

Aksaray Halılar görülmeye değer halı evinde Perdicim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katında 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları arasında Saray Halı'da bizde. Evlerimize bir dokunuş, havasına bin güzellik. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle Saray Halı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonumuzda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız Saray Halı için adres belli. Perdicim Alışveriş Merkezi. Hayalinizdeki halıyı seçin. Evlerinizin havasını değiştirin. Saray Halı, evimize yakışan, gönlümüze dokunan halılar. Perdicim Alışveriş Merkezi'nde. Evet, artık yavaş yavaş ilk bölümü de dinleyeceğimiz bu Nisa parçasıyla nihayetlendirmiş olacağız. İkinci bölümde sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürecek birlikteliğimiz. Nuray Sorgun'dan aramızda. Günaydın abla, hayırlı sabahlar. İbrahim Tatlıses yakamoz çalar mısın demişti, yayınladım. Abla bugün yağmurlu bir gün, yağmur dolu şarkılar geliyor demiş. Aynen öyle. Aman usul usul yağsın, afat olmasın, İstanbul'da neler neler. Muammer Tatlı Sorgun'dan aramızda, günaydın. Müslüm Baba'dan gel meleğim ol çalar mısınız? Muammer Tatlı'dan selamlar, kolaylıklar, teşekkürler, hoş geldiniz.

0: başım yer.
1: Çok teşekkür ederim abla diyor. Gökay hoş geldin bir kez daha. Selam olsun güzel sorgunumuza. Nisa yorumuyla dinledik. Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor sigortacı Murat Yıkılmaz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmakta. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Isparta Senirkent'ten günaydın Uğur Heybeli. Rüya Çağla'dan Çöpçüler şarkısı isteğimizdir. Lale Hanım alalım listeye efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Yaşar Kılıçer, Gülpınar Köyü'nden bizlerle. Özlem Özdil, Seher Yıldız'ı yare söyleme isterim. Saygılar sunarım. Eyvallah.

akşama. Çok emkarlıyız yine bu sabah. Biraz romantik tabii, yağmurda yağınca böyle. İşler güçler de kaldı tabii. Herkes oturdu. Yağmurun dinmesini bekliyor. Aa, dediğim gibi erken kalkanlar yol aldı. Bugün tarla bahçe işi olmaz herhalde muhtemelen. 10.38 Türkiye'nin saatleri, programımızın ikinci bölümü. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin sizlerleyiz. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla Müslüm Gürses yorumu. Farklı değilim tüm insanlardan diyecek. Kalbinde yer ver. Yayın.

Sevi demiş. Erkin Koray parçası. Rüya Çağla söyledi. Sarıkaya'dan Rukiye Hanım bizlerle. Selamlar. Hoş geldiniz. Nalan canım hayırlı sabahlar olsun. Kamil Abalıoğlu'ndan neyleyim böyle yani mümkünse. Teşekkür ederim demiş. Çayı yarıya gelmiş ince belli bardakta. Tavşan kanı çay. Altına da şey olarak çay tabağı olarak sarı bir çınar yaprağı, kurumuş bir çınar yaprağı paylaşmış. Ne güzel olmuş böyle. Maşallah. Neyleyim böyle yari? Kamil Abalıoğlu yorumuyla Sarıkaya'dan Rukiye Hanım'ın seçimiyle burada olsun. Kolay gelsin Nalan Hanım. Berat Tekstil'den Eren Bekinsoy. Sizden isteğim Ekrem Çelebi'den Kızılırmak türküsü. Çalabilir misin kardeşim Talip Bekinsoy'a? Ve Dayıoğlu Yaşar Kılıçer'e armağan ediyorum. Teşekkür ederim Oğuz Efem dinlemeye devam. Çok güzel bir yayın yapıyorsunuz. Emeğinize sağlık. Siz yapıyorsunuz yayını. Ben moderatörlük yapıyorum. Siz çok güzel türküler seçiyorsunuz. Hepiniz için söylüyorum. Oğuz Efem dinleyicilerini almışlar.

0: özgüvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
3: Reklamları dinlediniz.

neler nerelerden bizlerle. Ali Kayseri'den aramızdan Aylin ablacığım, keyifli yayınların olsun Kayseri'den. Ali ablacığım senden Engin Nurşani'den. En sevdiğim yarim anamdır parçasını rica ediyorum. Salam tüm Oğuz FM dinleyenlerine ve tüm annelere gelsin. Teşekkür ederim şimdiden, saygılar ablacığım. Saygılar bizden olsun kardeşim. Hoş geldin. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Nalo Hanım. Hayırlı sabahlar. Öncelikle bu parçayı annem Fatma Özkan'a

0: Başerler Tarım, Abanın Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri, Başerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim DASK Konut İş Yeri araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Seher Yıldız'ı sözümüz vardı. Özlem Özdil gelsin. Kızılırmak, Ekrem Çelebi bekliyor. Engin Nurşani. Ve hemen sonrasında bir Ceylan isteğimiz var. Daha erken, saat 12'ye kadar birlikteyiz. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyoruz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şahız demem, türküler kadar.

0: Seher, Yeli, Nazlı, Yare bildir beni.
1: Muhteşem.
0: Volkan Konak da böyle bir kuple ekledi. Çok da güzel oldu bence. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz. Tarsim, DASK, Konut, İşir ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikli. Nevzat Şener, Bulvarış, Bank, Denizbank, Yanı Sarıkaya'da. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kızılırmak yayında.

0: Oğuz efendim reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0542 742 5795 0542 742 5795.
1: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Avbayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
3: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan Şubesi'yle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan Şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
2: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han Yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, Engin Nurşen'in en güzel yorumlarından biri Hasretim isimli çalışması mekanlarımıza konuk oldu. 11.29 Türkiye'nin saatleri, görelim kimler nelerden bizlerle. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz.

0: yandım.
1: Pancar fiyatları çok iç açıcı değil. O yüzden biraz böyle hepimizde bir tutukluk var.
0: Aslanıyor.
1: Mazot almış başına gitmiş, ürünüz kapalı, açılı, açık kapalı. Ne olduğu belli değil.
0: Oldu
1: ciddi belirsizlikler insanın canını sıkıyor. Özellikle de emeğimizin karşılığı yani. Gerçi rekorte durumuna göre değişeceği, hatta yükselebileceği konusunda da öngörüler var. Hayırlısı bakalım.
2: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik Yan Çayır Alan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
3: Sigortacım

Bekir Sorgun'dan aramızda hoş geldiniz. İyi günler, iyi çalışmalar. Ben Sorgun Sanayisi'nden Bekir Usta. Hoş geldin Usta. Sizden Zeki Müren'den Gözlerin Doğuyor Gecelerime istiyorum. Bunu Yasin Usta'ma ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Kolay gelsin. Eyvallah Sorgun Sanayi'ye. Hakiki ustalara. Çıraklara. Oğuz Efe'ne kulak veriyor.

sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla buradayız. Herhalde son parçamız Zeki Müren olacak gibi görünüyor. Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunuyor. Çıkın çıkın gelin.

olmaz o. Sondan bir önce olur olsa olsa bir tane daha yaparız. Var mı isteği olan bir tane? 10 tane giriyormuş, çalamıyormuş.

이름 머리대. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Zeki Müren söylüyor. Buyurunuz.

0: geliyor gece.
1: Evet, artık yavaş yavaş bugünlük şimdilik biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat bunu saymayalım. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında inşallah yeniden görüşelim. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil ona eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850-3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz. Akdağ Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehir'e 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 99 06 0553 165 99 06 Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdecim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum

0: tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim otomotiv teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Koyamam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe saat 11'de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlenecek. Yozgat Valiliği halkı katılmaya davet etti. Boğazlıyan ilçesinde hayvan pazarı bu hafta yeniden hizmete başlıyor. Belediye, pazarın üreticilere, besicilere ve hayvan alım satımı yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı. Boğazlıyan'da ilçe merkezi ve köylerde yaşayan herkes eski nüfus cüzdanlarını yeni çipli kimlik kartlarıyla tamamen değiştirdi. Kaymakamlık değişim sürecinin %100 başarıyla tamamlandığını duyurdu. Çalışmalar ve vatandaş duyarlılığı etkili oldu. İstanbul Fatih Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Valilik duruma ilişkin açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmetlerde taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi aldı. Bu düzenleme resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle yürürlüğe girdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 43 kuruştan, gram altın ise 6628 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. 34 yıl sonra en farklı yenilgiye uğradı, taraftarlar tepki gösterdi. Cristiano Ronaldo Al Nassr formasıyla gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu, gol sayısının önemli olmadığını söyledi bugün.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 15 dereceyi bulacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 17 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. En yüksek sıcaklık 12 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. En yüksek sıcaklık 12 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-843-843-8504066, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport'a.

0: AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Cami altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Akta Oğuz Efendi.

yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor. Yaklaş yaklaş.

yıkılıyor, yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor. Yaklaş, yaklaş.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066, 0507-079-2106.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546-468-6638, Yusuf Akyüz 0542-451-1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Büyük Ata Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyük Ata'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyük Ata Otomotiv, Mehmet Büyükata, 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13 Belikgazi Kayseri. Telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza Anbar Mevki 12. kilometre. Telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri. Pazar günleri açığız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
3: Akta Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 0990. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve

0: sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Hayalinizdeki araca hem ekonomik olarak hem de güvenle ulaşmanın zamanı geldi. Yürekli Otomotiv, ekspertiz garantili, her bütçeye uygun, her marka ve model araç alım satımıyla hizmetinizde. İster aracınızı takasa verin, ister ikinci elle güvenilir ticaretin keyfini çıkarın. Üstelik tüm kredi kartlarına 12 ay taksit imkanıyla. Sadece bölgemizde değil, Türkiye genelinde en iyi fiyat bizde. Her türlü araçlarınız değerinde gün içinde alınır. Yürekli Otomotiv, Galericiler sitesi, D blok numara 2 Sarıkaya. İletişim Uğur Yürekli 0536 738 3066. Ahmet Emin Yürekli 0552 784 64 66. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Büyük Ata Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyük Ata'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyük Ata Otomotiv Mehmet Büyükata 0532 772 21 40 İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0541 43 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
5: Akdağ Oğuz FM.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: gibi. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 15 Ekim 2026 günlerden Perşembe, 18.01 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, her kesime mutlu akşamlar olsun. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayım. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşacağız. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Keyifli güzel bir akşam olsun. Başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz.
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İhsan Aksan Çayıralan'dan aramıza selam ve aleyküm Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum. Sezen Aksu Kaybolan Yıllar çalarsan sevinirim, çalarım. Çayıralan'a selam ederim, hoş geldiniz. Evet, 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz. Selamlar Yozgat Sarıkaya Gülpınar Köyü'nden Yaşar Kılıçer, Özlem Özdil'den Kan Çiçekleri, kıymetli büyüğüm, kıymetli muhtarım Tuncay Şahin Göze gelsin, saygılar sunarım, saygılar efendim. Hoş geldiniz.

Isparta Senir Kent'ten iyi akşamlar Uğur Heybeli, gitme turnam. Vuracaklar eserini. Eseri isteğimizdir Nalan Hanım. Eserimiz Hacı Hasan abim ve Hacı Tülay yengeme gelsin demişler.

Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar mobilyadan. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Bilginize sunmuş olalım. Akkayalar Mobilya'da kampanyamız sürüyor. Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0354 alan koduyla 772 43 38 0544 208 32 33 iletişim hattımız arkadaşlar. Sezen Aksu söylüyor. Kaybolan yıllar yayında.

Özlem Özdil yorumu Kan Çiçekleri isimli çalışmasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik, yine güzel bir istek parçası. Devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. 18-14 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar mobilya katkılarıyla bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Yurtseven kardeşlerden dinleyeceğiz. Gitme Turnam radyolarımızdan.

0: Evet, Salim Kizir aramızda. Nalan Hanım, selam aleyküm. Ben çökerekli Salim Kizir, sizin mekandayız demiş. Videoyu alacağım birazdan yayına. Kayseri'den dişten kemik ameliyatı oldum, dönüyorum. Müslüm Gürses'ten bir mana var sözlerinde, çalar mısın? Bu parça beni yolda tırına misafir alan Skyna R500 kaptanı Samsunlu Furkan Karaman'a armağan olsun demiş. Çekim de yapmışlar. Oo, ne güzel. 208, 10 numara olmuş. 32, 33 iletişim hattımız arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Sarıkaya tabelamızın önünde bir çekim yapmışlar. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Yolunuz, bahtınız her daim açık olsun inşallah. Tam kavşak ışıklarındayız. Sarıkaya'mız da harika görünüyor. Tam meydan burası. Ortada döner kavşağımız. Araçtayız mis gibi. Seversin sen de. Salim bulmuşsun bir tır kendine göre. Abiye de hayırlı yolculuklar olsun. Oğuzfm.com.tr'den Türkiye ve dünya genelindeyiz. Gittiği her yerde bizleri takip edebilir. Onun da yolu bahtı açık olsun selametle inşallah. Bir mana var sözlerinde Müslüm Baba yayında.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akıyalar modu bir şoför nalemi sunar.

0: Oğuz FM reklam.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95.
2: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 3762. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Oğuz FM.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, Almanya'dan ben Beytullah Balıkçı, Aleyna Alkan'a selamlar. Müslüm Gürses'ten adını sen koy.
6: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
2: Arif Koç Yiğit Yozgat'tan aramızda, Yozgat Merkez'den dinliyorum. Arif Koç Yiğit, ablacım senden, Ahmet Aslan'dan Kafam Bozuk parçasını rica ediyorum. Bu parça tüm Oğuz FM dinleyenlerine ve kafası bozuk olanlara gelsin. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz. Yozgat'a selam. Hulusi abi video kaydıyla, bir dakikalık video kaydıyla bizlerle. Müslüm Baba'dan sonra alacağım seni.
6: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: Oğuz Efendim.
2: Akkayalar mobilya katkıları yine sürüyor. Birlikteliğim üstüm hızıyla Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Büyük Merkez Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Hulusi abi hoş geldin. Hayırlı yolculukların olsun. Güneşli bir Almanya akşamı. Pırıl pırıl da bir hava var maşallah. Ne yaptın? Gitme turna mı dinliyor? O da söylüyor. Çok güzel olmuş.

Sarı Emniyet Şeritleri. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculukların olsun abim benim. Bu akşam bütün şarkılar bana gelsin. Bilin bakalım nereye gidiyorum demiş Neslihan Kılıçer. Nereden bilelim? Tabelaları okumak lazım. Sen söylemezsen bilemeyiz ki. Hayırlı yolculuklar olsun. İyi akşamlar, ben Sedat İlktürk. Hoş geldiniz. Bu mesajları önümüzdeki saatte bakacağım arkadaşlar. Bir sayımlar falan bitsin. Görelim kimler burada. 0530 034 66 66 iletişim hattımız.

hani üç günlük dünya derler ya, iki gitti biri kaldı senin yüzünden. Vay. Evet, evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler, çıkın çıkın gelin. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar mobilyadan sevgili dostlar. Bambi'den ayrıca her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Ayrıca yapacağınız her Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız tam 9 taksit imkanı sunuyor sizlere. Mahsuni Şerif yayında.

2018 itibariyle ulaşan isteklere bakıyorum arkadaşlar. Evet, Ankara'dan Rabia Ünal, Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben Sığmadım parçasını rica ediyorum demişler. Hızlı hızlı geçelim mesajları bu arada. Evet, ablası Duygu'dan Can parçası, Yunus Emre Bozkurt ve bütün arkadaşlarına Hüseyin Öksüz'den Leyli Leyli Yarş parçasını armağan ediyorum demiş. Onu da alalım listemize. İsteklere bakıyorum hemen neler var aralarında. Bir Gönlüne Ben Sığmadım Hava Öğüt var. Alalım listeye. Hüseyin Öksüz'le peş peşe gelsinler. Sıralama değişebilir. Kardeşim Kemal Doğan ve tüm arkadaşları için Derya Bedavacı'dan Tövbe parçasını rica ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Evet, Melisa Ceylan'dan Sevdadan Gelir parçası, canımın içi en değerlim, Halit Tüm Türkiye armağan olsun, sevgiler saygılar demiş. İyi yayınlar, teşekkürler. Oğlum Hasan Koçyiğit için Derya Bedavacı'dan Çık Artık Hayatımdan adlı şarkıyı çalarsanız çok sevinirim. İyi akşamlar, iyi yayınlar, teşekkür ederiz. İsteklerimizde neler var başka? Oğuzhan Şahin, değerli abisi Halil Güç ve Afgan Ahmet'e Tefoseko'dan Bir Dünyasın şarkısını armağan ediyor. Ömer Akçatemiz abime ayrılığın hediyesi istiyorum. Ali Ülker Yozgat'ta olan Aslan abim Ömer Akçatemiz Ekrem Diş için bir parça rica ediyorum demiş. Ankara'dan Yusuf Enver Yılmaz'dan Gönül Darda Ben Zordayım parçasını canımdan çok sevdiğim Bilal Canlı'ya gelsin, onu çok sevip özlüyorum demiş. İyi yayınlar, İzmir'den Erhan Çelik'ten, Orhan Çelik'ten ve arkadaşlarına Hulusi Gökmeşe'den Gördün mü Yıllar Geçmiş şarkısını armağan ediyor. Alalım listeye. İyi yayınlar Nalan abla. Ankara'dan yazıyorum, Gizem ismim. Yavuz Sarsılmaz'a, canım sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin Ben Seninim parçasını rica ediyorum der o da. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Yüksel Özkasap dinlemeyelim mi? Ne varsa eskilerde var.

yaylalardan sorarsa beni, ay ışığı gecelerden ararsa beni, anam çıkıp yollarıma bakarsa benim, deyin yardan ayrılalı tutmuyor elim.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehir Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim: Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim: Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim: 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim: Mesut Yararsoy, 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres: İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.

Çünkü böyle yemek üzerine tatlı gibi oluyor. Oyun havaları olmasa içimiz daralır. Aman aman aman. Bunu az daha dinliyorduk. Kadime'nin düğününü bir kere dinledik yeter bence. 19 Türkiye'nin saatleri Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setleri, Akkayalar Mobilya'da Ahbaban bir mağazamızda kampanyalar devam ediyor. Kaçırmayın. Ömer Akçatemiz için ve Kirvem Sarı Kemal aşiretinden Şahin Taş için Hava Öğüt'ten bir şarkı size de armağan olsun. Ankara Mamak'tan Nur, Güllü'den Kopamam Senden istemiş. Biricik sevgilime, dayıkom, Halit Tüm Türkiye kalbimin tek sahibi için çalarsanız sevinirim demiş. Biraz uzun mesaj. Nide'den hayırlı akşamlar, ömür yoldaşım Durmuş Duyar için Aşık Gül abiden Sefil Baykuş parçasını rica ediyorum diyor. Dinleyicimiz, oğlum Mehmet Umay'ım için istiyor.

Kayseri'den Benekli Mesut ben, Akdağ'da bulunan Ömer Akçatemiz, Mahmut Kılıç, Bülent Özdemir ve Ağrılı Fero için Azer Bülbül'den Değirmenim Terse Döndü parçasını çalar mısınız demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara, Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Eda Doğanay'dan O Da Yansın parçasını istiyorum. Parça Canım Oğlum, Halit Tümtürk ve arkadaşları Ahmet Çiçek Yavuz, Sarsılmaz, Ağrılı Fero, Eren Ateş, Bilal Canlı'ya ve Serkan Uludağlı'ya armağan olsun demişler. Hava Öğüt'ten sonra ne söz vermiştik, Derya Bedavacı gelecekti değil mi? İki tane var Derya'dan parça ama arası açılacak, bilginiz olsun. Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Selamünaleyküm. Aynur Polat'tan Cadde Sokak adlı parçayı Canım Oğlum. Canımın canı Sedirlili Konyalı için istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Güzel günleri bekleyerek büyüdük. Şimdi eski günleri özleyerek yaşıyoruz. Hayırlı yayınlar Nalan Hanım. Ben Topuz Bozkurt sizden. Oğlum Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için Müslüm Gürses'ten Seneler adlı parçayı rica ediyorum demişler. Anladım başa. Akkayalar Mobilya katkılarıyla Derya Bedavacı yayın.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Arzıma bakmam bir daha tövbe. Evet, Akkayalar Mobilya Bambi mağazamızda her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Togg otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi, Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ceylan da okumuş bu şarkıyı. Ne gelirse sevdadan gelir dinleyeceğiz. Evet, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544-208-32-33'den bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Evet, Hakkı Alarmı bir katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tümüzüyle bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Evet, selamünaleyküm. Sinan Kartal, çok seviyorum adlı parçayı. Canımın canı Sedirlerli Konya için, Konyalı için istiyorum. İyi yayınlar. Nalan abla, ben Çin Çin'den Güler. Akdağ'da bulunan kocam Yeni Doğanlı Dayıko'ya Yıldırım Budak'tan Babam parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim İşim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Coşaroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
4: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 2448, 0536 958 2448.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66, 0530 034 66 66.
7: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, programımızın ilk bölümü Akkayalar Mobilya katkıları ile huzurlarınızda. Son şarkısını yayınlayacağız ilk bölümün. Şöyle bakalım kimler nerelerden bizlerde. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Merhaba abla, iyi akşamlar. Bir yandan pizza yapıyorum ama istek yapmadan yayın bitmesin. Anatolia baba, ben derviş miyim parçasını rica ediyorum. Yalnız mesajın gelmemiş, bir görüntü attın galiba Nuray Sorgun'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Sen o pizzayı bir daha gönder bakayım, bir ben göreyim. Çünkü bana ulaşmamış nedense. Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacaktı ama bir kez bile görüntüleyemedik yani.

0: Baba Ben Derviş Miyem. Ne güzel bir istek parçası. Nuray'ın seçimiyle mekanlarımıza konuk oldu. Kaptık pizzayı. Hadi sür şimdi fırına, bence çok güzel görünüyor. Afiyet olsun yeğenlere, şifa olsun. Ellerine sağlık. İyi akşamlar Nalan abla, biz Ekin ve Ayla, Aslan dayımız Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için sıradaki bütün şarkıları armağan ediyoruz. Seni çok seviyoruz Biricik dayımız. Teşekkür ederiz Nalan abla demişler. Biz teşekkür ederiz efendim. Akkayalar mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunduk ilk bölümü. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla saatlerimiz 21'i gösterinceye değin sizlerdeyiz.
1: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce eser metalden Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da hizmetinizde Eser Metal. Hayırlı yayınlar Nalan abla, inşallah geç kalmamışımdır diyor. Zeki hoş geldin. Tahir Uçar'dan Perişan Hanlarım parçasını rica ediyorum demiş. Olur tabii ki. Gelsin mi hemen, buyurunuz.
1: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
3: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

dalgalar, duman böyle, geçti zaman böyle. Evet, 19.45 Türkiye'nin saatleri. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimizle ulaşmaya devam ediyor. İyi akşamlar Nane Hanım, kolay gelsin. Ben İstanbul'dan Eren Bekinsoy, paydos ettim, evde dinliyorum sizi. Ferdi Tayfur'dan Neyleyim Sen Yoksan Eğer parçasını istiyorum. Bu parça eşim Tuğçe, kızlarım Azra, Nehir, Gülay'a armağan olsun. Şimdiden teşekkür ederim. Saygılar, saygılar bizden. Ev halkına da selamlar olsun. Hulusi Gökmeşe, gördüm yıllar geçmiş yayında.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toplam fiyatına perakende de alabiliyoruz Eser Metal'den. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da. Merkez Satış Şubemiz 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabilir dinleyenlerimiz. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upgant kesimi, büküm ve metale dair tüm işlemler ayağınıza kadar geldi.

de beni yakıp gittin geçen yıl bu zamanlar. Eren Bekinsoy'un seçimiyle ailesine armağan edildi. Evet. Manisa'dan hayırlı akşamlar. Canımın içi babam Durmuş Duyar'a selamlarımı gönderiyorum. Muhlis Akarsu'dan. Ömrüm geldi geçti türküsünü babama armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Kalpler ona. Torunu Arda'dan selamlar demiş dinleyicimiz. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Sefil Baykuş sözümüz vardı. Aşık Gül abi yayında.

0: Başyerler Tarım, Abalım Yem Bayliği'nde un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başyerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başyerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Evet, 20.06 Türkiye'nin saatleri, Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Sumuzu'yla. Selamlar, iyi akşamlar. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Serkan Uludağlı için Oğuz Yılmaz'dan Akşamcı parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Konya'dan iyi akşamlar. Akdağ'da bulunan kıymetli eşim Murat Koçak için Asil Haskaya'dan Eğilmedim Ki parçasını armağan ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Erken saatlerde gelen mesajlar kaldı. 18'de gönderin arkadaşlar isteklerinizi. Ömer Akçatemiz ve Deli Kadir'e Güllü'den Oyuncak Gibi çalar mısınız diyor dinleyicimiz. Alalım listemize. 18'de başlıyor program. 18.01'den itibaren ulaşan istekleri değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına Perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatta, en iddialı demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çizim malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. 0501-066-7066 sorgu. 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız.

0: şarkımı dinliyorsun.
1: Azer Bülbül'den Değirmenim Terse Döndü. Yani bu sene şarkısı Eda Doğanay, O Da Yansın. Yıldırım Budak, Baba Gözyaşımla Mektup Yazdım. Muhlis Akarsu, Ömrüm Geldi Geçti. Vay vay. Oğuz Yılmaz Akşamcı.
0: Şimdi beni anlıyor musun? Bu şarkımı
1: dinliyor musun? İnan seni.
0: Seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyor musun?
1: Erhun Bergen yorumuydu. Evet, Eser Metal katkılarıyla Azer Bülbül yayın.

0: Oğuz FM reklam.
1: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti Şifa Çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa Çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla güzel bir Yıldırım Budak yorumu dinleyeceğiz. Baba gözyaşımla mektup yazdım rüzgara, bilemem. İsimli çalışması mekanlarımıza konuk olsun. Bakalım kimler nerelerden bizlerle. Tülay Maciran'dan Yoruldum şarkısını çok değerli abim Mario, arkadaşlarım Murat, Fırat, Bedirhan, Oktay, Hasan, Bulut, Cuhacan'a, Cukkacan'a armağan olsun demişler. Hemen alalım bunu da listemize, umarım yetişir. 20-26 Türkiye'nin saatleri Yıldırım.

Evet, esrarengiz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuzu'yla. Ömrüm geldi geçti. Muhlis Akarsu yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. 20.35 saatler esrarengiz katkılarıyla. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz Efem burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Yusuf Harputlu Lele şarkısını çok değerli abim Mario arkadaşları Murat, Fırat, Bedirhan, Oktay, Hasan Bulut, Cukka'ya, Cukka Can'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sanki ben bu isimleri demin bir daha mı okumuştum? Yoruldum da mı okumuştum? Tülay Maciran'dan. Evet, Ankara'dan Yakup bizlerle programa dahil, dostlarımızdan Eda Doğanay'dan Ağlıyorum Gizlice şarkısını, Yozgat Akdağ Vadeli'nde olan Aslan Dayım, Bilal Canlı ve dostları Yeni Doğanlı Dayıko, Yavuz Sarsılmaz, Eren Ateş, Serkan Uludağlı'ya armağan ediyorum demişler. Aramalar var. Merhaba, ben Serkan Toprak, Mevlüt Can Tanış, Serhat Ata, Veli Al, bu kişiler adına şarkı mı istiyorsunuz? Ben Serpiş diyeceksin. Yazdıklarınızı kontrol edip gönderin.

bu akşam ikinci kez konuk ettik. Güllü Yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Oyuncak Gibi isimli çalışmasıyla. İyi yayınlar değerli abim Murat Koçak ve kıymetli eşine. Baha Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam parçasını armağan ediyorum. Sevgilerimle demiş. Hoş geldiniz dinleyicimiz. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz, bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz Deniz'deyim. Eser Metal Sorgun'da, Eser Metal Sarıkaya'da. Senin o-

hiç pişman olmadım. Beni bana bırak ne olur kalmadı Ferim. Kabul ettim her şeyi, yok sende bir yerim. Öyle bir sızı ki bu, yanıyor ciğerim. Ama ben seni

20.49 Türkiye'nin saatleri. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk programımızın son bölümünü. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten, dahil olan eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafir eden tüm gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Yeniden görüşelim inşallah. Hoşçakalın.

0: aşksız bırakma.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
7: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. Oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun.

0: yolunda. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Mülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 843 405 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Yar yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: Sizgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Şair ve yazar Yusuf Karakaya, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek Yozgat Kültür Kaynakları kitabını hediye etti. Vali Özkan, ziyaret için teşekkür ederken Karakaya'ya sağlık ve uzun ömür diledi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emniyet ve jandarma personeline başarı diledi, teşekkür etti. Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, Bahçecik ve Büyük Nefes köyleri grup yolunda 10 kilometrelik birinci kat asfalt sathi kaplama çalışmalarını 2026 yatırım programı kapsamında tamamlayarak yolu ulaşıma açtı. Çalışmalar ulaşım kalitesini artırdı, vatandaşların seyahati güvenli ve konforlu hale geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 99. duruşmada savunmasına devam ederek CHP İstanbul İl Binası alımı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanık olarak dinlenmesini talep etti. İmamoğlu suçlamaları reddetti. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada toplam 5 kişi yaralandı. Olay sonrası taziye mesajları yayımlandı. Soruşturma başlatıldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6.612 lira 81 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçında Aston Villa'ya 6-0 yenilerek ağır mağlubiyet aldı ve Avrupa basınında geniş yankı buldu. Beşiktaş Hoffenheim ile UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında bu akşam deplasmanda karşılaşacak, 2'de 2 peşinde.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 17 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. En yüksek sıcaklık 13 derece. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. En yüksek sıcaklık 13 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesmeye olduk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Hayalinizdeki araca hem ekonomik olarak hem de güvenle ulaşmanın zamanı geldi. Yürekli Otomotiv, ekspertiz garantili, her bütçeye uygun, her marka ve model araç alım satımıyla hizmetinizde. İster aracınızı takasa verin, ister ikinci elle güvenilir ticaretin keyfini çıkarın. Üstelik tüm kredi kartlarına 12 ay taksit imkanıyla. Sadece bölgemizde değil, Türkiye genelinde en iyi fiyat bizde. Her türlü araçlarınız değerinde gün içinde alınır. Yürekli Otomotiv, Galericiler sitesi D blok numara 2 Sarıkaya. İletişim Uğur Yürekli 0536 738 30 66. Ahmet Emin Yürekli 0552 784 64 66.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

0: bitermiş kışların, bitermiş kışların gelirmiş yazlar. Bilmezler şu gönlüm derinden sızlar. Unutursun diye söylemek kolay, söylemek kolay, söylemek kolay.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube, Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi, Kayseri. Telefon 336-24-27. İkinci şube, Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre. Telefon 311-54-14. Velikgazi, Kayseri. Pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501-140-6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy

yazık olur ömrüme. Atar mı bilmem, satar mı bilmem. Bahtımın güneşi batar mı bilmem.

kokusu. Bende bir ha bitti, ha bitecek korkusu. Yazık olur ömrüme, yazık olur ömrüme. Canım dediklerim, canımı isterler. Sevdalandım onu.

0: yazık olur ömrüme. Yazık olur ömrüme.
1: Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar,

Gönlümüze hazan yeli vurdu vuralı, mihrabımızdan nice kuşlar silindi. Aşk için dimdik durduk duralı, kitabımızdan dost, düşman hepsi bilindi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

yerinde, Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin?

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.